Dembaş bu slavres tamaşvanı hicabır met. Hem bu verenec bu peşkeşkırına bültenake berfireh yan uçayan bülten ama ben sarın uçayan girin despedik. Siyament Afrin Ragahan ku çare cotmeh siyemin karbani koçperan ku jüpesindu çuarda malbatan pekte de vegerin serekaniye. Ef bazda rojen elektrikan nakhoşxaneye gişti ya kobane hatiye kutkirin. Nakhoşci jin neçariye dıçın nakhoşxaneyen taybet. Ef çen mehin karubarin binafkirin u tomarkirina otombilan li parizgaha Heseke u herima kobane hatiye ravasandın. Kesin otombilan dikirin ji nizanın karubari binafkirini kengi dikara pek verin. Türkiye daxwaz ji hukumeta Suriye dike ku zimanê Tirkî li dibistanên wî welatî bêxwandin. U wekî waneyeke bijarde li seranserê Suriye li bernameyên xwendinê bêzêde kirin.

Cigire Fermandarya Hezen Evlekarya Hundurina Parizgaha Haseke Siyamend Afrin Raghand Çare Meha Peşiyama Çare Cot Mehe Siyemin Karvani Koçperan Kuşe Pensadu Çardı Malbatan Pekte Divve Gere Serekaniye Siyamend Afrin Dibice Karvan Seri Sibaha Çardı Çare Cot Mehe Berbe Serekaniye ve De Brebekeve Beryan naha du karvanin koçperin serekaniye ve geribon cihekhe u karvani ve careci ku dibe siyemin karvan de çare cot mehede ve gere ser cihuvarekhe le serekaniye.

Encümenə Şopandın Unnırxandın Eyyakudi Çarçoya Kanuna Taybet Apevajı Eyalı Türkiye'de hatiye avakirin Jibu Cara Duyemin Civina Xopekaniye Erkal Lijneya Lavaki Diyar Zükür Ev Encümenə Kuliser

Tuncer Bakırhan hefsaro ki partiya ve kevi demokrasiya gelen partiya demi de çarçıve kongreya partiya huyal bajarı ama dedi. Behsa ve ki dike ku naha konağa yeke

fraksionin parlamani endam bo velizhne djarb kën desni shambikën, gotje zhi ku ef lizhne dhe ja bëqik bët, dhe pe ju endje ka në zik dabët digel lizhne a divqon o halë sen gandëri, ama ku shlaj hukumata Turkia vë hatje dryskir. Seroke parlamani Turkia rrëkhne lëvan kesu lënën zhigirt, evin ku rrëkhne lë sëzbuna pe vazhoje dikirin. U diyar kiri e jiku, ew kes hivien wan të khrabin. Pe vazhu, pengav, pengav, u e ki khua e prajvet qëtë. Kur të lëmbosh, hivi ji khuastje ku pek e kes dirin të mëta, qekin khua, qek danana khua rab gëhinit, u ef qek danana, shlej da mëzrawejn emnijin, emnahijin Türkiyave, bete pështras kirin. Rusa Moshe bëve qëndi jikir ku hëndek lajen zhve pe vazhu e dilgranën, dësëri Rezida, Israel, Këtë ku pëtë vje hemi kës bëhëshjari sërë dhe rjebë këtë. Lëdor përsa halbëzhartënin bërë wakt gji. Kërë të lëmosh, gotja ku një kërna halbëzhartën a pëtë vje bë dengje zedetër zhë 306 parlamentare he. Le të një këta halbëzhartën në pëshkeke zhë Rojava, Türkiye. Eba, shraha gëdive, wazirë në afkhoja jë Türkiye. Ewi të kezi lësër bërdamja pe vazhua ashtë jetë këtë. U të bëjshët, Berdoğan'ın lisel uan pengaven ku peştir avana desbekir nuhabetine. İşte kombuna civata hefe hangi ya aştiyu egirtinar şimani ava ku dıçarçu ve pevajua aştiye de hatiye pekinan Mustafa Çiftçi, vezire nafkayı Türkiye ragandiye ku de kombuna avana da bahse prebetçuna pevajue pengaven beyt yetkirin u er ku de saladari lejne lavaki evji yet diğer kirin. De her sand çiftçi bahsa ve çendeci kire kod bişt ekem lejne yin yanji endamen lejne yin pevajo arştiye be diroki bnaf kire her sand amaşa pe çendeci kire ku de çarçove pevajo da berdam lser avan gavan wan pengavan ku eketi arami u pekvejane hestir tikit. Ev civata şlay hukumeti vahatiye druskirin. Kombona xwa ya Eki helbete 24 abda u ya dvejil 28 elunu da enjamda. Civat şlay Cevdet Yılmaz. Cigre Serukumari Türkiye'ye. Bu erdi teyte serukati girin. U İbrahim Kal. Seruki miti digel veziri eder ve nafkha dağıt barabani üçen merpersen di yen bilind et nafkha ile jneye da il Türkiye endam. Ve jbili van babetan. Babeteki di jihey et rojaveda. Ew jî du zîndaniyên nexweş zêdebarî mana wan bo demê 32 salan nav zîndanên Tirkiye Bakurê Kurdistanê de dubare hatine sizadan û azadkirina wiha te paşê xistin. Hisên Bîlecan ku demê 32 salan e di nav zîndana Bakurê Kurdistanê Tirkiye de nûke di zîndana Sincan ya Enqereyê de. Serbarî tamambûna demê zîndanî kirina wî şilayê civata reveber û çavdêrîkirina zîndanê ve Azadkir navi di saatye paşe xistin. Bela jan beri nukeji se jaran bëçent egeran ku diyartiri navajı abuwa ku gut bu es jë rabirdu e xo peşiman neynim. Azadkir navi hatiye paşe xistin. Haman demza Selim Acar ku si udu sala de zindan edaye. Nuke de zindana yuz gazde ku udviya beri du salan jibeta azadkirin bu jara duye azadkir navi hatiye paşe xistin. Hefteye bori Burhan Kaya ku zindani kiriye kurde pişt der maskirna siyuek salan di zindanin bakuri kurdistanu Türkiye'de hata azad kirinu. Ve geriyan nav xezan xoale qarsa bakuri kurdistanu. Pıtriya awan kesin be zindani kirina hertimi hatine sızadan ve çarçove doseyen KCK ve erzan PKK dana ve dahan zindani ji zedabari tamam kirina deme sızaya xo heştan ji nahatine azad kirin. Recep Tayyip Erdoğan Seru Kumari Türkiye derbari arişeyin girecay sunduqa o berhenane u herçan bazare borse ragandiye çın metrisi ilser sistemi zareyi valate winine. Ek juan kese nave ve de dosya borsa u sunduqa zareyi dahatiye zedekirin Fatima Betul Sayan Kaya. Harikara Seruke giştiye AK Parti'ye. Erdoğan beyku nave kaya binet got.

Binerin kanal HD'den baş, en bu arame, jibu peşkeşkirina, bulteneke berfireh yan uçan, peşici zerin uçaya mehene. Öcalan diyar dike ko edi gele kurt, rasiyeke dirokiye ko naye inkar kirin o zincira inkari hatiye şkandın. Jiber veyeke tevgere, vate pekeke erkakoya diroki tamam kiriye. Efseruka Konseya Rebera Kecek'e ragağın da huyaniyen rayedarın devlete yen mina pevajo bir rekupek dimeşe rastiye nişan nadın o pevajo geleki giran o yek ali dimeşe. Numan kurtulmuş, Seruke Parlamentoya Türkiye dibece eve de zütterin demde Lijneya Çavderiya pevajoya ava bıkın. O evi dike ku PKK'ye de zütterin demde çekan değil. De çarçoveya le kolina derbera derbare sehtekariye de belgeyen fermi de hepkes hatın bin çafkirin bu Seruke Lijneya Navendiya Dadveran ya Federasyona Futbole ya Türkiye'ye de navandeye.

0: İmralı'ya diyar kırkı Öcalan koordinatör o rebere pevajüye hozat iddiayen kudbejen Öcalan delicne ajerin de cehdigre red kirin u got dve tecrid bedavi bebe mercen Öcalan yen xabat u jianeci ben dabin kirin. Tevlibuna civake hemu beşen civake ji akademisyen rojnameger u siyasetmedaran hatta reberin tevgeri dve bikarbin bebe rast rast hevditinan begbinin. Tamaşan eca eme biçim bajarı Ankara paytaxta Türkiye Sidar Basut Nüçegahan ama ve de derbare Rojava Türkiye u Bakure Kurdistan ede. Agehyan bimera par ve bike. Den bajibote Sidar emce agehyen te gohdardık.
1: Eriş İro, du civineke Grink ve Pekbe, le bajare Ankara, bi serokayati ya serokomari Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan ve civina yekem di saat çardan de le beş tepeyi despeker derbari fone de, le persina fone de despeker. Serokayati ya Erdoğan ve alikare seroki, serokomari Türkiye, Cevdet Yılmaz, udisa veziri aboriye Mehmet Şimşek, u rayederin saziyen aboriye ji editevli ve civine bun, ev civin Grink'e jiboçe, Ber ku vakit tezanin heri şeri davi navi Alikara Seroki Giştiyak Parti Fatma Betül Kayaji derbas bu bu. Ligori partiya nu yekem car eşkere kribu ve gendeliye leberi ligori agayin ku partiya nu belaf kırji Fatma Sayan u hevjin evi sedu 6 milyar fone sedu 6 milyaran 2 milyar milyonan ve 2 milyar kazan çıkırına leberi iro ligori kovara ekonomist hat desni şankırın ku ve peri dane vezarata darayı leberi evle persin ber devam da gel gel Bertekan Jibert ku Taybeti partinin opozisyon edebijin ku Jibochi le persin ne hatta speakerin ve ki Minakşi le persinin den end ve hinceta gendali ku hatta na ha pek hatına nişandan Jibert ku bahzda derbare hazaran bahzaran keste ve hinceta gendali le persin atbu de speakerin u gelek bu sedan kesti de gerti geydeni ne bele hayana ha derbare Fatma Betülkaya da tulip persinek ne hatta speakerin evjirasti Bertekanat Disali Gori Çavderin siyasi navin dinji der bastıbın ve taybeti navin ku neziki hükümetinin jiber ve jibali dikşinin lisar civina iro hem ve nakşaraya ve lepirsi diye bediyar kırın dvi civine de Gori hin liviskarin ku neziki hükümetici desnişandıkın udubeyjin ku ve navin dinji ve rojin peşime de ve istifa bakın je akahu anji durup kevin bu avayji teşiro bekirin lebele pişti ve civini ve ne persin bir çi avayı ber devam bir kez ber ku tabi civine de de hemen demede ve zirarin mağdur anji ben gotu beşkirin jiber vici pişti ve civini çi bir yer bedayın çaveraya gıştici ile servi civiniye jiber ku her iş bir milyon ankes ala kadar dike ev ne persin afone jaliye kedin de jidisa Erdoğan iro saat çar pişti nivrodu saat çaran da ji ve serokin parizgihan bicive Ligori disa agahiyen davi jihim partiyin siyasiyen din ji iro ve tevli AK Parti'ye bebin ve iro ev merasim ji besazi kırın divi civine de. Jalik edin te jembe yarın ku Rojava siyasi naha liser nave partiyanu nikaş hebun ve ki partiyan nubun ekwe dışıbun hev dışıbun hevdu jiber viji. Dadge habilent bir yar dabu ku partiyanu nave xo ba guharne ne bel hayana ha ne guard iro dadge ha desturiye deji ev mijar hebu dadge ha desturiye jibwar ku partiyanu nave xo ba guharne si rojda yani dvi naberi de dnav si rojanda dnav meheki de eğer partiyanu nave xo ne guharne ve çi bedu ihtimalenin yan dadge ha desturi ve bir yar bide ku partiyanu nave xo bu kare yanji ve doze betal bke u partiyanu jarektin be nave xo ve berdavam bke bir avayi gelek hem de qada siyasi dem qada aboriye de nikaş berdavam dikinji aliye kedin de jen kuvarın lisar mijarin siyasici erişte demek belirteci baskırlı serpe vajoyu edin nikaş dodomen peyamin cudatin dayin lebeli peyamin hevpajyanın taybeti jehela hukumeti ve naha bali dikşinin leser meha cotmeyi yeke cotmeyi roja penşemi jiber kod penşemi meha cotmeyi peveji ve lijneya kod nav lijneya nav parlamento edeji be abak.

0: Ya gelip kurçi harik bu merak deke tabi peyvira brezo canan diye tıvırda kijan komisyonu da var ekim şekerin sütatüye de çap edene brezo canan gelip kurçi evi gelek merak deke nezla dışopine beli gelime kuem nağda tegerin endibinin ku sevravan keyme lebele proje Duruş Beryan Hacim'in Seroki Kiş Ali Kari Seroki Kişliği AK Parti Brez Hüseyin Yayman Ramet Civinek çekir. Bu ev proseya devlet diye ne ya partiye ki bu evet işte ki mühime hem pır devdur evi denirkenin gabi kuşu kurvi kuru civaka Türk bu kuru civaka Kürt Em gorwe belek gav vek civak tınırkine belki giran veren nişandın belek pırskirek girane jiboy giran buna pırskireke gav giran giran
1: Evet.
0: devdur birine kandili mezin ten avetin gerek evek gerek kurci gerek tırkçi bavar vek emi evi projeyi birine seri bu beserkerti evi projeyi bir davet edin inşallah.
1: Böyle gerek başa keşemsedin daha Brezilya çalan iru dahuyaniye başan diye jibo Britanya ile İngiltere ve dere civin hebune, ol ve dere konferans hebune, jibu eke peyamek hatiye şandın. Teda te gotun ku edi PKK, ku bereji gotu bu eva haftın, gotu bu PKK edi er kahveye diroki bedavi kiriye. Yani dibece PKK dikare edi, bi tamami vere helveşandın, le nerin edin jiyen, yani, dibece hatta gavneyin avetin PKK kuhel naveşine, yani gavan naveşe. Yani edi mirov dikare piştivan peyamen Brezilya çalan beje edi erka PKK tamam buye o xwehelweşandın o çekdanin mesoger buye edi de pevajuye de.
0: Belek kuvvet konjiyi dizanın PKK dünyayı da
1: Belki Şemsettin Kerem ki dengete devizin.
0: dünyayı da PKK hareketteki her evavi tekiliya ve dışarı devletten de o da Avrupa'yı da geleki evavi. Gele ki bir dejvari eti iskerini herkesi dünyada dünya cidden tane yani milletteki nezik 80 milyonu bir devlet her alı çar alı dünyayı bir nerinin PKK radıbın rudinin o van nerinanan hareketteki evet bu herkesteki dünya cidden tane bu davya da Türkiye ji eva zane bu ku xenci brez öcalan eku bu kar ve bir hareketi bükşine hatta aşıntı u hatta siyasi ev lider nine gelek tecrübeyi ku çekirin cür bücür xenci ku PKK der ve behiler diş PKK hareketten teyzan çebike evi işi bir davi bike beri kudayı pişti çın sala eva çeyne bu. Böyle brez ocalan eva pişti sali nodi zaten manaya çeku silahan lehole rabiye ve siyasi webin ve defret imkanı bir deneme emi gelik kurt pişti çeka hatta çeku silahan derken bikşin hatta siyasi. Hiçberveci gere şart merci Paris Ocalan verne başkerini bu kadar bir xebite havali kura tekiliye rubru tayne hova kunji tutanın peki ki harekete ki mezine hezawi askeri ji gelek mezine heza siyasi ji gelek mezine devlet ji evi dibine ve evi da rola her istereke ya Paris Ocalan'ı gerek devlet imkanı devlet hak bir de Paris Ocalan ku her dev durara Bekar be hevdiyetin çeke o fikru Rahman Ekubine bici o ku peki keji be sahi selametin çek silahı kurdayne veren tevli siyaseta demokratik bir hem havali hapsu zindanında hem havali Avrupa'yı hem Çiye
1: Böyle.
0: gerek mesele girane mesela bir

0: mafekî hevbeş. Çi mafê dest bi Kurdava were, Kurd civaka Kurd a herî ku pekeke li ser Dem Parti pekeke bandore, di bin fikareke mezin dane vê mijarê da çünkü berbu gumaneki agahdariyeke zelal ne Ali Türkiye va ne Ali Pekeke va rastib Ali Rezo Çalan va ne atiyet dayini. Bele
1: Evet.
0: rayedari Pekeke rayedari Dem Parti Dem Deman Dibijin evan mafi kurdan evaret danini evi bizden evi bistinin leybeli ve işi da Türkiye Dibijin özne işin öznesi Öcalan oldu. Olduğu için Cibel Özna rast rast gel bir de bir Brez Öcalan da dıkaze bir şey ki çi mafe boyu kurdan varın da paskirini leser bir cevap bir fıkar
1: Bili.
0: evrastı.
1: Şemsedin daha bahsa ve gerek yeşil tekrarın. Raydarın Dem Parti henek diyar kırın ku da Avrupa henek nav atına diyar kırın ku jibo ku ve gerin Türkiye o dibe ku li mehmur yetişteki vahçebe li çiya li kandil yetişti vahçebe. Yani li gori nerina ve di meha cotmehe de meha peşyame de ebe ve gerek çebi be tahmin yetişteki vahdiki anna.
0: Beli ve mijari da vakit tekniki bavariyamın heye ki sembolik henek navverin. Veci suval kir, suvala peşavi da ve bu alikari seruki giştiyi AK Parti çıkut ve mijari da beli evici rasta rast kut. Fakat derbarı pırsgirika kurdi da tutuştek binav nekir. Bu ev pevajı teknikiye, ev pevajı bu bahate davi kirine pişti ve pevajı gavin demokratik bin avitini.
1: Bel.
0: Yani serbe mijani ev kasmut. Beli ez bavarım ki hene navi sembolik zindanında derkevin. Hine kendi belki de çiğci varın, kandileci varın. Belki henek Avrupa'yı civarın le bir gelen peri gel hamı bir parize hamı hamı ha demek ki kından ne mümkün.
1: Bel. Şemsettin Boz Kurt, Şurvekare siyasi li bajarê Vanê bi merhaba. Em gelek kêfxweş bûn ji bo tevlîbûna ava di Bultena me da mala te ava dema te xweş
0: Ez ki keyfaş bom malava ava berden baş selamınız.
1: be. Bel, hatırı ve. Tamaşan ecel nüçeye me berdağım dikin. Vazire Navxoye Türkiye tekezi li ser berdağımıya pevajuya aştiye dike u dibêje. Ev divan gavan ku di dema buhori de dest bekirine u abetine de berdağım dikin. Beşte civina encümena hevahengi ya peşgiri u yekitiya neteveyi ku di çarçuveya pevajaya aştiye de hatiye avakirin. Vezire Navxoye Türkiye Mustafa Çiftçi ragahan ku de civine de behsa breveçuna pevajuye u gavin bekirin u erku deslatin lijneyin lavaki desnişan kirine. Çiftçi ku yek je endamen lijneye ye pevajuye aştiye veke dirokih binavdike u amaca beveke giriye ku de çarçoveya pevajuye de ev divan gaben ku yekiti aramiye u be hevrejyane behestir dikinde berdavamın. Encmena ku jaliye hukumete behatiye ava kirin civina khoya yekem de bisşuaret de bahe de u civina khoya duemin de jide de bisluheşte ilune de pek ani bu. Encümen Jaliye Alikare Serukkomare Türkiye Cevdet Yılmaz ve Serukati Tekirin u Seruke Mite İbrahim Kalın Vezire Derve, Vezire Navxwe, Vezire Dade, Vezire Parasne u çend rayedarên dinci tê de endamın. Laliye den de gürtiye nexweş tevi ku 32 salın le girtigehin Türkiye dene Cezayir nû li van hatiye birin û berdana van hatiye taloq kirin. Hüseyin Bilecan ku 32 salın li girtîgehên Tirkiye de û niha li girtîgeha Sincanê ya Enqereye, Jaliye Lijneya Rêveberî û Çavdêriya Girtîgehê ve berdana wî hatiye taloq kirin. Berî niha sê caran jî berdana Bilecan ji ber çend sedeman hatiye taloq kirin ya herî girin jî ev e ku ne gotiye ku poşman e. Dene naberede Salim Ajarji ku

Zlatan Levon Kateten Baş, Bultin Ekinu Kulturtan Peşka Şakam Legalında. Ama de karyakan bu nümayişi şanuy muzikali mündalan iser zemin bir devamı, kava bir yara, bu ne roji cihani muzika o peşkaş bıkırı, şanuyaka la beremhenani zahavi muzik hausa, la nusin ve derhenani hunermend şuan atufa, herva hunermend hajar zahavi kari

0: En başpa tamaşvanın heja gurumet, Kerem Kendigel ve Bülten Haber Fireh Yan Uçan. Bülten Ame ve ki her car ben sarnışa ingirin desvedik.
1: Heja, zamanı Kürdi nasnama meyye. Parastın u peşkistina zamanı Kürdi, her armanca ki bingehin bun a takuşina me hatta roca irun.
0: Mazlum adi tekildari mijara perverdi.

Cezire belki ev nisqa çareye ev ya pence hem hesap çetkin. Yani edbejim jiber go enno ev millete go iro ev strane go me peşkeş kirin ya muzika go me peşkeş kirin ser şanua opera. Edbejim enno ev millete han fadiva van strana millete ki gelki kevnen vi valati de hazare sala ev turas yani amri 5000 sal 6000 sal fesh haqi we anwari khuya kirin.

Slaten lebom kateten baş, bultin eki nöy kultur tam peşka şakam legalındı. Ama da karekan bu nümayişi şanuy muzikali min dalani serzemin berdavamı, kava bir yara, bu ne roji cihani muzika o peşkaş bikre, şanuy eke la berem henani zahavi muzik hausa, la nusin ve derhenani hunermen

Cezire belki ev nesha çareye ev yap ince hem hesap çetkin. Yani edbeci mücber go no ev millete go iro ev strane go me peşkeş kirin ev müzika go me peşkeş kirin ser şanua opera. Edbeci minno ev millete han kodiva van strana millete ki gelki kevnin vi valati de hazare sala ev turas yani amri 5000 sal 6000 sal fesh haqi we anwari khuya kirin.